The big and the big, whoa. Gaza, big usher. Whoa. Yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yapa, yap